Mane kenkan neye basse, ani lova nekle pise. Stai kunom ne okumise,